0: 谢谢。
1: Olmanız gerekecek yani bundan sonra hani sizin sorumluluğunuz, anlaştık mı? Hani pazartesinden itibaren siz biliyorsunuz tabii nasıl edeyim. Ders bitti, üzgünüm. Anlaştık mı? Bundan sonra dikkat. Konuşuruz pazartesi günü. Teşekkür ediyorum.
2: 佐布里斯特坦为什么会死？
0: 为了拯救世人。我来是想确保计划能够顺利进行。我们设计的系统会在今天午夜把病毒释放出来，可有人会来阻止我们。得赶在他们来之前把炸药准备好，保证病毒能够顺利释放。
2: 我们怎么帮你？
3: 查士丁尼属一时期，伊斯坦布尔的大街上每天都有5000人死去，东西方的交界又一个门廊，所以他才选在这里。
4: 如果袋子没破，我们可以控制住，可如果有人事先弄破了它，4到7天之内，地球上95%的人口就将受到病毒感染。

0: 走到下面，一旦找到任何东西，马上向我报告。袋子就在这儿的某个地方，抓紧每一秒钟。
1: 这个沙也可怎么打成庄子？
2: 怎么回事？
3: 抱歉，抱歉，发生什么事了？
4: 先生，请让一下，请大家让一下，让一下。
5: Sol taraftaki kapılardan da çıkabilirsiniz. Lütfen sağ taraftan.
6: Bayağı yol burası. Sécurisez la zone d'Esta, Yalfa, dans le secteur.
7: Lütfen sakin olun.
8: 女士们、先生们，请保持镇定。
9: 沙爹爹，
8: 为了配合警方调查，音乐会将暂停片刻。
10: Tüm birimler, tamam. Tüm birimler, sahneç ana bölge bir.
0: 找到了。
11: Polis ve araştırmacılar işlerini yaparlarken çok bulundular.